Me afrewa 0547130909. Ezi enyumbeyi ene dewa kumasu. Umidano pay me pese wonsu otu enyumuni bi. Seni aya di bro, nene di esi ema ukwane na wonsu watu nyumuni bi. Enche biya yadinyami asem, ayerube kwa mkwajimi, yemfremunu yadube 12.